0: our radio so June 16th. I was saying Indian in the train and the first. Now for the Akan Yanga the end. And then you're better ready for your radio course.
1: Talent.
0: Challenge. We Japadia. We were saying the idea of what time our radio so June 16th. I was
1: saying,
0: Bible said, when are you for?
1: I'm in a foire.
0: You are connected. You are connected. I was saying, look at them.
1: I'm for 20.
0: I'm sure the good that. Bible say, adi enyi na kwa yefunu. Esansu ye di adi. Uko verse 17 na, chon samne kasembi.
2: Verse 17.
0: Wa, ose say.
2: Wa, ose, na nyankupo wa hini yeno.
0: Na nyankupo wa hini yeno.
2: Enye di dieno wano.
0: Enye di dieno wano.
2: Nemum ayetrene.
0: Nemum ayetrene.
2: Asumbye.
0: Asumbye.
2: Eno unkukuma ni jie.
0: Si, nyankupo wa hini yeno. Enye di dieno wano.
2: Ayetrene.
0: Ayetrene.
2: Asumbye.
0: Asumbye.
2: Eno unkukuma ni jie.
0: Eno, enda de, ene, asofu wama asumbye. Ema krisusum. Ama Kristosu me na ye tan. Ebi kura kon no. O ka che obi se me enko asori a. No. E ba ko. Ah, 5.5. Enu ma e ko so no. Se ya nyiri ye ho. Ah, ye be ma nimpa bi e de wo mu wura abu. Na so no ma dwere ye wo mu se. Wo mu ti Yakobo asori. Urade Yakobo wo sa. Kwan a manfo de urade adwuma edi nam so enipa hwe bibiye na bible se ye atwa se ye nyina yekwa den ye kopie kristo atemwu nani na obia nam de oyee ye so
1: de nipa dua ye no
0: de odi nipa dua ye ne so papa ugboni o ye busun ko nta akere urade te odi hebrews 9:27 ka se se de da ho
2: mwe unipa
0: so obewuwu na kire no
2: temwo
0: ntio dia wo pakro ya de no totwene fanse no dia wo nyi ni beto ye de ya obewuwu wiase sika ya ni abri kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk chapter 5 verse 10 na bible ne kan sem bi chire yen Ecclesiastes chapter 5 verse 10 tron sem ne kan sem bi
2: ya wo ba de bi kan sem
0: Ecclesiastes chapter 5 verse 10 kan ho ma mi papa apati asema bible no kan
2: o pesika no
0: o si dia o pesika no
2: sika eme no
0: tie ni ye papa apa bible no si dia o pesika no
2: sika eme no
0: sika nye dia de
2: eme
0: eme no tie word ni ye papa apa adia diana otwaso verse 15 now no